tenerim, o tenerim. O sol gereşim, o tenerim. O sol gereşim, o tenerim. O ben o koşer, koşayım bir golu. O sol gereşim, o tenerim. O ben o koşer, koşayım bir golu. Çol fosseme bol, o babem. O yönüm

babam usta feyende, ide ide usta feyende. Hello bir neyke bozeşte, babam usta feyende, ide ide usta feyende.